0: ben o item. Ben hiç hangi hocama bastım. Hadi şurada. Ha.
1: Sen hafı emin.
0: Evet.
2: Karu ke ke ke kurung oisa ai te i hase ti warakasem